0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacia, kacuri, supara, supuruli, maciari, maciuruli.

0: Radyo Derdimendis ekskluzivi.
1: Vincecebs is Paulops ipove. Radyo Derdimendis. 9-7 Radyo Derdimendis.